Korsan Klasik. Sabah Klasikleri.

0: Ayın Albümü.
1: Camille Saint-Saëns, tüm konçertoları, Yeni Yetenekler Edisyonu 3. Albüm. Yilan Zhao, Ha Yong Choi, Aryosu Gülenç, İlyun Bürkev. Howard Griffiths, ORF Viyana Radyo Senfoni Orkestrası. Yapım Berlin Classics. Yayın formatı CD ve dijital albüm. 65 dakika. Yayın tarihi 24 Nisan 2026. 30 yılı aşkın süredir genç müzisyenleri destekleyen Zürih merkezli Orfeum Vakfı, geleceğin virtüözlerini ortaya çıkartmaya devam ediyor. Organize ettiği üst düzey müzikal buluşmalar sayesinde sıra dışı yetenekteki genç solistler, dünyaca ünlü şeflerin batonu altında saygın orkestralarla birlikte sahne alma ve kayıtlar gerçekleştirme fırsatı yakalıyorlar. Daha önce 15 CD'den oluşan bir Mozart konçertoları serisi kayıtlarını destekleyen vakıf, şimdi de Camille Saint-Saëns'ın tüm konçertolarını, özenle seçilmiş genç solistler ve Howard Griffiths yönetimindeki ORF Viyana Senfoni Orkestrası'nın kaydettiği 7 CD'lik seriye destek veriyor. Orfeum Vakfı'nın kuruluşundan itibaren desteklediği genç isimler arasında günümüzün pek çok yıldız virtüözü var. Behzat Abdurrahimov, Cemal Aliyev, Nicolas Alchtet, Nicola Benedetti, Jonathan Biss, René Capuçon, Sa Chen, Sol Gabetta ve Patrick Galois gibi. Bu tabloda yer alarak bizi gururlandıran Berfin Aksu, Ece Susertesen, Can Çakmur, Dorukan Doruk, Levent Gündüz, Veliko Çumburutse ve Iraz Yıldız'ın arasına Aryasu Gülenç ve İlyun Bürkev de katıldı. Haziran'da ayın albümü olarak seçtiğimiz kayıt, 7 CD'lik Saint-Saëns Tüm Konçertolar serisinin 3. kaydı. Albümde Yilan Zhao tarafından seslendirilen Opus 17 Re Majör 1. Piyano Konçertosu, Ha Yong Choi'nin seslendirdiği Opus 33 La Minör 1. Violonsel Konçertosu'yla Aryasu Gülenç ve İlyun Bürkev'in seslendirdiği Hayvanlar Karnavalı yer alıyor.

Aryasu Gülenç 2009 yılında Bursa'da doğdu. Piyano eğitimine 6 yaşında başladı. Çalışmalarına Yıldız Aslanova ile devam etti. 2018'de Çev Sanat Genç Yetenekler Projesi'ne katıldı. 2017 yılında Varna Uluslararası Hairs of Orpheus Müzik Yarışması ve Roma Grand Prize Virtuoso Uluslararası Müzik Yarışması'nda birincilik kazandı. 2018 ve 2019'da St. Petersburg'dan Stuttgart'a, Ankara'dan San Marco'ya katıldığı tüm yarışmalardan birincilik ödülleriyle döndü. 2021 Temmuz ayında düzenlenen Enka Sanat Genç Yetenekler Festivali'nde yer aldı. 23 Nisan 2022'de Murat Cem Orhan yönetimindeki Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası ile 19 Mayıs 2023'de Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile Deniz Oliveira Erdinç yönetiminde ve Ekim ayında Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile Rengim Gökmen yönetiminde konserler verdi. 2023'te Almanya'nın Fulda şehrinde 16.sı düzenlenen Uluslararası Pianale Piyano Yarışması'na katılarak yarışmayı o güne kadar kazanan en genç ile 19 Mayıs 2023'te Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile Deniz Oliveira Erdinç yönetiminde ve Ekim ayında Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile Rengim Gökmen yönetiminde konserler verdi. 2023'te Almanya'nın Fulda şehrinde 16.sı düzenlenen Uluslararası

Yetenekli genç müzisyenlere eğitim veren İFF Enstitüsü'nü birincilikle kazanarak Profesör Elena Levitt'in öğrencisi oldu. Son olarak 2026'da katıldığı Hollanda Globe International ve Stuttgart Young Stars Förderpreis yarışmalarında birincilik, 63. Jugend Musiziert yarışmasında kendi kategorisinde ikincilik ödülü kazandı. Aryasu Gülen çalışmalarını Almanya'da Profesör Doktor Elena Levitt ve Profesör Markus Schirmer'le devam ediyor.

İlyum Bürkev, 4 yaşında başladığı piyano eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Burcu Aktaş Urgun'un ardından devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay ve Salzburg Mozarteum Üniversitesi'nde Profesör Pavel Gililov'la devam ediyor. Uluslararası düzeyde kapsamlı performans deneyimine sahip, dünyaca ünlü sanatçılar ve kurumlarla işbirliği yaparak müzikal kariyerini geliştiren İlyum Bürkev, katıldığı ustalık sınıflarında önemli profesörlerle çalıştı. Uluslararası birçok yarışmada ödüller alan İlyum Bürkev, son olarak Chopin Institute'un düzenlediği Jean Chopin Uluslararası Piyano Yarışması'nda üçüncülük ödülünü, Amerika'da Philadelphia Müzik Festivali'nde Uluslararası Konçerto Yarışması'nda Grand Prize ve birincilik ödülünü aldı. Genç yaşına rağmen dünyanın önemli konser salonlarında solo, oda müziği ve orkestra konserleri veren Bürkev, 2023 yılında Klassische Philharmonie Bonn Orkestrası ile Almanya'nın 11 şehrinde gerçekleşen turnede Beethoven'ın 3. Piyano Konçertosunu icra etti. 2024 yılında 52. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konserinin solisti oldu. Aynı yıl birçok önemli festivalde solo ve oda müziği konserleri veren Bürkev, Mariinsky Orkestrası ve Şef Cemii Can Deli Orman'la Mariinsky Tiyatro'da sahne aldı. İbrahim Yazıcı, Alexander Hülsov, Rengim Gökmen, Tolga Atalay Ün, Hasan Niyazi Tura ve Nil Venditti gibi şeflerle konserler gerçekleştirdi. Avrupa'nın en önemli müzik akademilerinden biri olan Liechtenstein Müzik Akademisi'nde 2 yıldır düzenli bursiyer olarak eğitimine devam ederken, akademinin konserlerinde de aktif şekilde yer almaya devam ediyor.

Camille Saint-Saëns, tüm konçertoları, Yeni Yetenekler Edisyonu 3. albüm. Yilan Sao, Ha Yong Choi, Aryosu Gülenç, İlyun Bürkev. Howard Griffiths, ORF Viyana Radyo Senfoni Orkestrası. Yapım Berlin Classics. Yayın formatı CD ve dijital albüm. 65 dakika. Yayın tarihi 24 Nisan 2026.

54. İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülünü yaşayan bir efsane kabul edilen Portekizli piyanist Maria João Pires'e sunuyor. Kendi kuşağının en yetenekli piyanistlerinden olan Maria João Pires, Avrupa ve Amerika'nın önde gelen orkestraları ile verdiği konserlerinin yanı sıra 15 yıl boyunca Erato ve 20 yıl boyunca Deutsche Grammophon için kayıtlar yaptı. ...1970'lerden sonra sanatın yaşam, toplum ve eğitim üzerindeki etkisini yansıtmaya kendini adayan ünlü piyanist, 1999 yılında Portekiz'de Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'ni kurmuş, 2012 yılında Belçika'da iki tamamlayıcı projeye daha imza atarak Hesperos ve Partitura korolarını yaşama geçirmiştir. ...2018 yılında 70 yıl süren uzun ve başarılı bir kariyerin ardından sahnelere veda eden Maria João Pires, Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'nde profesyonel müzisyenler ve müzikseverler için disiplinler arası atölye çalışmaları sunmakta, Belgais Konser Salonu'nda konserler ve kayıtlar gerçekleştirmektedir. Müziğin ruhsal boyutunu, çoğu zaman gizli anlamını ve beklenmedik nüanslarını ortaya çıkaran virtüöz piyanist Maria João Pires, piyano edebiyatına yön veren eşsiz kayıtlarından seçtiklerimizle Haziran ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, edebiyatla müziği buluşturduğumuz Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bu programda biraz şair Stefan Mallarmé'den, biraz da Claude Debussy'den söz etmek istiyorum. Stefan Mallarmé, bugün en çok simgeci şairleri bir araya getiren ünlü salı toplantılarıyla anılır. Her salı akşamı Rue de Rome'daki evinde sanatçı, ressam, besteci ve entelektüeller bir araya gelme şansı buluyorlardı. Bu buluşmalara düzenli katılan tek besteci, Mallarmé'nin de yakın dostu Claude Debussy'ydi. Hevesli bir konser izleyicisi olan Mallarmé, ideal şiirin müzikten ilham aldığını, dilin müziğini kullanmadan şiir yazılamayacağını düşünüyordu. Bu toplantılardan ilham alan Debussy ise yine de kendini eksik hissettiğini 1893 yılında bir dostuna yazdığı mektupta dile getirdi. 31 yaşında olmasına rağmen hala bir başyapıt nasıl bestelenir bilmiyorum diyordu. Aslında bir Kır Tanrısı'nın Öğleden Sonrasına Prelüt adlı eserini piyanoda çoktan çalmıştı. Fakat demek ki kendisi bir başyapıt bestelediğinin farkında değildi. Mallarmé'nin şiiri öğleden sonraki sıcakta bir kır tanrısının erotik fantezilerini anlatır. Debussy şiirin yalnızca genel bir izlenim verdiğini söylese de, prelüdün son 5 ölçüsü ile şiirin son satırı arasındaki ilişki açıkça görülür. Şiirin sonunda varlık gölgeye dönüşür, müzik de bunu onaylar.

Debussy'nin Bir Kır Tanrısı'nın öğleden sonrasına prelüdünü Şef Simon Rattle yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Flüt soloyu Emmanuel Pahü seslendirdi. 1913 yılında sanatçı ve yazar André Ailes, Debussy'den Oyuncak Kutusu adlı çocuk masalından bir bale bestelemesini istedi. Debussy daha önce Şuşu Takma adını verdiği küçük kızına olan sevgisini gösteren Çocukların Köşesi suitini bestelemişti. Bu yeni projede hemen ilgisini çekti. Başlangıçta bir kukla gösterisi düşünmüştü ancak daha sonra fikrini değiştirerek baleye yöneldi. Debussy piyano versiyonunu besteledikten sonra Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi balenin ertelenmesine neden oldu. Ve bestecinin ölümünden sonra 1919'a kadar sahnelenemedi. Eserin başarılı orkestra uyarlamasını daha sonra André Kaple gerçekleştirdi. 7 bölümden oluşan bale süitinin şimdi 3 bölümünü dinleyeceğiz.

Claude Debussy'nin Oyuncak Kutusu Balesi Suite'inin 3 bölümünü Şef Simon Rattle yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Claude Debussy'nin bugün en sık seslendirilen ve en sevilen eserlerinden biri hiç kuşkusuz La Mer başlıklı orkestra eseridir. 1903-1905 yılları arasında bestelenen eser, Ekim 1905'te Paris'te premierini gerçekleştirdi. İlk gösteriminde beklenen ilgiyi görmedi. Oysa Debussy'nin estetik anlayışının üç temel unsurunu, izlenimcilik, sembolizm ve Japon kültürünü sergiliyordu. Eser Debussy'nin hayranları arasında bile tam olarak kabul görmedi. Ancak 1908'de Paris'te gerçekleştirilen ikinci performansın ardından kısa sürede sadece Debussy'nin değil, çağının beğenilen orkestra eserlerinden biri haline geldi. Bu eser üzerine yazılan makalelerde denizin rüzgarı ve tuzlu suyun tadının hissedildiği ifadeleri kullanılmıştı. Aslında Debussy böylesi şiirsel övgüleri küçümserdi. Onun için deniz hayatı temsil etmiyordu. Sadece deniz ile ilgili izlenimlerini duyulur kılıyordu. Fakat La Mer'i bestelediği dönemde mutsuz ilk evliliğinin sarsıldığını ve ikinci eşi Emma ile yeni bir yuva kurduğunu da unutmamak gerekir. Besteci hayatında yeni bir dönemin eşiğindeydi. Muhtemelen en mutlu günlerini yaşıyordu. Sevgili dinleyiciler, şimdi Claude Debussy'nin başyapıtı sayılan 109 eser sayılı Deniz adlı orkestra eserini dinliyoruz.

Claude Debussy'nin 109 eser sayılı La Mer, Deniz adlı eserini Şef Simon Rattle yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Sevgili dinleyiciler, böylece bir programımızın daha sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek tüm dinleyicilerimize barış ve neşe dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Asuman Kafaoğlu Büken'in hazırlayıp sunduğu Müzik İçinde Öyküleri dinlediniz.
1: Merhaba, ben Hakan Ali Toker. Salon müziği nedir bilir misiniz? Kayıt teknolojilerinin olmadığı çağda insanlar müzik dinlemek istediklerinde ne yapıyorlardı dersiniz? Onu ya kendileri icra ediyor veya canlı müzik dinlemeye bir yerlere gidiyorlardı. Avrupalı aristokratlar canlı müziği evlerine getiriyorlardı. Beethoven, Schubert, Chopin gibi besteciler bu evlerde konuklara hem kendi bestelerini çalıyor hem de onlardan aldıkları temalar üzerine doğaçlamalar yapıyorlardı. Bu gecelere salon deniyordu. İşte 19 Haziran Cuma akşamı saat 19.30'da İstanbul Ataşehir'de bulunan Kuğu Müzik Mağazası'na gelecek olursanız romantik dönemin ünlü ve unutulmuş salon müziği eserleriyle başlayıp interaktif doğaçlamalarla tamamlanacak olan bir Salon Toker gecesine tanıklık etmiş olursunuz. Detayları Hakan Ali Toker Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz.

0: Korsan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, eğlenceli bilgiler, yeni keşifler, müzik müzesi, şefin tavsiyesi ve doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com müzikmutfağı@karnaval.com Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

0: Müzik Müzesi.
1: Diciten c'è la sta compagna vostra, c'ho perduto suona fantasia.
2: Nikolay Gedda. Nikolay Gedda 11 Temmuz 1925'te İsveç'in Stockholm kentinde doğdu. 1952 yılında henüz öğrenciyken ilk kez sahneye çıkan Gedda anında başarı yakaladı. Kısa sürede Milano, Paris, Roma ve Viyana'da başrollerde şarkı söylemeye başladı. Victoria de Los Angeles, Maria Callas ve Elizabeth Schwarzkopf gibi sopranolarla opera ve operet kayıtları yaptı. 7 dilde konuşabilen ve şarkı söyleyebilen ünlü tenor, şaşırtıcı bir vokal ve üslup yelpazesine sahipti. Lead yorumcusu olarak sık sık piyanist Sebastian Peschko ile birlikte sahne alan Gedda'nın kapsamlı lead kayıtları onu özellikle bu türde vazgeçilmez kıldı. Rus ayin müziği de dahil olmak üzere dini müzik de seslendiren ve kaydeden ünlü tenor 1966'da İsveç Kraliyet Müzik Akademisi'ne kabul edildi. 1968'de İsveç Kraliyet Madalyası Litteris et Artibus'u aldı. 1976'da İsveç Kraliyet Müzik Akademisi tarafından müzik sanatının tanıtımı altın madalyasıyla ödüllendirilen Gedda, 2007'de Caruso ödülünü aldı. 2010 yılında dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından Fransa'nın en yüksek nişanı olan Legion d'Honneur ile ödüllendirilen sanatçı, Londra'daki Kraliyet Müzik Akademisi'nde misafir profesör olarak görev yaptı. Dünyanın en çok kayıt yapmış tenörü olan Nikolay Gedda, 2017'de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 91 yaşında hayatını kaybetti.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

0: Borusan Klasik.
1: Sırada şimdi mutfak dedikodusu var.
2: Mutfak dedikodusu.
3: Brahms, yerli çalgılar dörtlüsünü kendisine ithaf eden besteci Otto Desoff'a, "Dörtlünüzün başlık sayfasına adımı yazarak bana en büyük zevki veriyorsunuz. Böylece insanlar eseri çok çocukça bulursa darbeleri birlikte paylaşırız," demiş. Richard Wagner operalarını bestelerken tarihi kostümler giyermiş. Arnold Schönberg keman konçertosunu yazıp bitirdikten sonra "Repertuara bir tane daha çalınamaz eser kazandırdığım için çok gururluyum," demiş.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'ta lezzet yolculuğumuz majör minör tonlara bulanmış, tadı damağınızda kalacak atıştırmalıklarla devam ediyor. Sevgili dinleyenler, bu özel ikramı kulaklarınızı kedi gibi dikip dinlemenizde fayda var.

Tadımlık Sözler. Eserlerimin birçoğu onları icra edecek yerler aramaya olan isteksizliğim yüzünden hiç duyulmadı. Anton Reiha.

Ölümünden kısa süre sonra unutulan Prag doğumlu besteci Anton Reich'ın yaşadığı dönemde şöhreti o kadar büyüktü ki Chopin bile onun öğrencisi olmayı düşünmüştü. Hem Haydn hem Beethoven'ın arkadaşıydı verimli besteci. Yüzün üzerinde eser besteledi ve genellikle üflemeli beşlinin babası olarak bilindi. 1811 ile 1820 yılları arasında beşli için 24 eser besteleyen Reich'a modern nefesli çalgılar beşlisi formuna öncülük ederek bu türün ifade ve teknik olanaklarını genişletmiştir. 1817'de yayımlanan ilk nefesli çalgılar beşlisiyle Avrupa genelinde büyük bir heyecan yarattı Reich'a. Flüt, oboa, klarnet, korno ve fagot için yazdığı bu eserle zıt tonlu olarak görülen beş enstrümanı bir araya getirerek yeni bir sesle anında popüler olan yepyeni bir tür yaratmıştı.

Nefesli çalgılar beşlileriyle müzik dünyasında heyecan yaratan Rayhan'ın yenilikçi eserleri müzik otoritelerinin şu yorumu yapmasına neden olmuştu. Eğer dörtlülerde ve dörtlü kompozisyonunda Haydn'ı aşmak mümkünse Rayha bunu beşlileriyle başarmıştır. Oysa ünlü besteci Berlioz aynı fikirde değildi. Bu enstrümantal kombinasyonu beğenmemiş, beşlileri biraz soğuk bulduğunu söylemişti. Londralı bir eleştirmen beşlileri dinlemeye mahkum olduğumuz en tahammül edilmez parçalardan biri olarak tanımlamıştı. Rayha üflemeli çalgılar beşlisi yazar ilk kişi değildi ancak standardı belirledi ve topluluk sadece diğer bestecilere ilham vermekle kalmadı. Aynı zamanda bu özel beşli grubunun standart bir oda müziği topluluğu haline gelmesini sağladı.

Anton Reiha şüphesiz ki çağının en ilginç ve yaratıcı bestecilerinden biriydi. Haydn, Mozart, Beethoven ve Rossini'nin yanı sıra müziği yeniden canlandırdı, keyifle dinlenir bir hale getirdi. Klasik dönemin az bilinen birkaç isminden biriydi ancak o da herkes gibi Beethoven'ın gölgesinde kalmıştı. Reiha ve Beethoven'ın gençlik yıllarında arkadaş ve meslektaş olduklarını, hatta aynı hocadan ders aldıklarını biliyoruz. Reiha her ne kadar gençliğimizde Beethoven'la ayrı kalmazdık dese de bu dostluğun uzun sürmediği biliniyor. 1826'da muazzam bir piyanolu beşli besteleyen Reiha bu eseriyle sanki yaratıcılığını teyit etmiş gibiydi. Yaklaşık 43 dakika süren eserin bu saf enerjisi gerçekten olağanüstü ve hiçbir saniyesinde peşimizi bırakmıyor. Beşlinin tamamına Reiha'nın itibarını arttıran harika bir müzik yayılmış.

Viyana'da geçirdiği süre boyunca birçok senfoni besteleyen Reiha, senfoninin özgürleşmesine katkıda bulunmuştu. Enstrümantal müzik hiyerarşisinde konçerto en üst sırada yer alırken, senfoni yavaş yavaş klasik müzik repertuarının gerçek temel taşı haline geldi. Ancak senfoni konusunda Reiha'nın işi hiç de kolay değildi. Mannheim, Berlin, Londra ve Paris gibi seçkin müzik merkezlerinde Viyana'nın üç yıldızı Haydn, Mozart ve Beethoven'ın başyapıtlarıyla rekabet etmek zorundaydı. Peki Reiha kaç senfoni besteledi? Bu soruya şaşırtıcı bir şekilde yanıt vereceğim. Hala kesin sayılara sahip değiliz. Çünkü bestelerinin kesin bir kataloğu yok. Reiha'nın toplam 8 senfoni bestelediği söyleniyor. Bunlardan birkaçı kayıp veya yalnızca parçalar halinde günümüze ulaşmış. Bildiğim kadarıyla hayatıyla eserleri henüz kapsamlı bir şekilde incelenmeyen Reiha'nın müzik dünyası unutulmuş senfonilerin peşine düşüyor yavaş yavaş. Bu da iyi bir haber. Unutulmuş Reiha senfonileri Joseph Haydn tarafından kurulan geç klasik geleneğe sıkıca bağlı, büyüleyici ve sıcak zarif besteler. Umarız bu enfes senfoniler yeniden düzenlenir ve daha geniş kitleler tarafından duyulabilmesi için donanımlı müzikçiler ve orkestralar tarafından kayıtlar üretilir.

Müzik teorisyeni, pedagog ve besteci olarak çok yönlü yaklaşımını eserlerine en iyi şekilde yansıtan Anton Reiha, müzik tarihinin tozlu sayfalarında kalmış ama bunun çeşitli nedenleri var. Bunlardan biri kendi bestelerinin icrası ve yayınlanmasına sert bir şekilde sırtını dönmüş olması. Kendi yazdığı gibi eserlerimin çoğu icra arayışına olan isteksizliğim nedeniyle hiç duyulmadı. Bu tür çabalara harcanan zamanı kayıp olarak saydım ve masamda kalmayı tercih ettim. Yaşamı boyunca değişimle meşgul olan ve hatta müzikte ölçü çizgilerinin kaldırılmasını savunan, radikal fikirleri, yaratıcı fikirleri olan bir besteciydi Reiha. Haydn'ın dörtlüleriyle yarışan beşlileriyle ünlenmişti ama Beethoven hakkındaki kitaplarda sık sık dipnotlarda yer alarak kalmıştı müzik dünyasında. Bence Reiha'nın müziği daha iyi tanınmayı hak ediyor. Kayıtların büyük bir kısmı eksik olsa da müzikal tahaflıklar konusunda uzmanlaşmış besteci Reiha'yı keşfetmek için biraz zaman ayırmak gerekir.

Müzik Mutfağı Tadımlık'tan bugünlük de bu kadar. Sevgili dinleyenler, bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda, kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim.

0: Kantabile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben Çelizli.
0: Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben Çelizli. Kandığımız bir program hazırladım. Ludwig van Beethoven'ın violonsel ve piyano repertuarına kazandırdığı 5 müthiş sonatının ilk ikisini en beğendiğim kayıtlardan dinleteceğim sizlere. Bu sonatlarda nota üzerinde violonsel ve piyano değil, piyano ve violonsel için sonat yazar. Zira besteci burada piyanonun bir eşlik partisi olmadığını ve violonsel ile eşit derecede önemini, hatta daha da zor olduğunu göstermek amacıyla bu şekilde adlandırmıştır. Müthiş sanatçılardan ikonik kayıtlar dinleyeceğimiz bu bölümümüzde ilk kayıt bestecinin Mozart'ın Sihirli Flüt operasından Ein Mädchen oder Weibchen teması üzerine 12 varyasyonu. Eseri İngiliz cellist Colin Carr ve piyanist partneri Thomas Zauer'dan dinliyoruz.

Sırada bestecinin bir numaralı fa majör sonatı var. İki bölümlü eserin tamamını Fransız cellist Jean-Guyen Queyras ve piyanist partneri Alexander Melnikov'dan dinliyoruz.

Bu seride sizlere eserlerin tamamını dinlettiğim için programın son eserine geldik bile. Sırada Ludwig van Beethoven'ın piyano ve violonsel için 2 numaralı sol minör sonatı var. 2 bölümlü eserin tamamını efsanevi sanatçılar cellist Pierre Fournier ve piyanist partneri Friedrich Gulda'dan dinliyoruz.

Ve bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.chelist'ten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.

0: Cantabile. Nil Kocamangil hazırladı ve sundu.
1: Merhaba, ben Hakan Ali Toker. Sizlere 19. yüzyıl Avrupa'sının aristokrat salonlarından bir tadımlık sunmak istiyorum. Konser salonlarına pek sıcak bakmayan Chopin'in çalmayı en çok sevdiği ortamlar salon dediğimiz müzikli ev toplantılarıydı. Bir klasik müzik sanatçısının sizden alacağı tema önerileri üzerine anında doğaçlama yaptığı müstesna gecelerdi bunlar. Bugün unutulmaya yüz tutmuş bu gelenek Salon Toker'de yaşamaya devam ediyor. Her ay evimde yaptığım Salon Toker geceleri artık evime sığmaz olduğu için bu ay Kuğu Müzik Mağazası'nda toplanıyoruz. 19 Haziran Cuma akşamı saat 19.30'da İstanbul Ataşehir'de bulunan Kuğu Müziğe gelenlere 19. yüzyıla özgü bir klasik müzik deneyimi sunuyorum. Biletler 2500 lira girişte ödenebilir, ikramlar dahildir. Hakan Ali Toker Instagram kanalımdan detayları takip edebilirsiniz.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yanımda çok değerli bir konuğum var yine. Aslında programımıza ikinci kez katılıyor. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Kemancı Derya Bozok, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, ben de çok teşekkür ederim. Sizinle çok keyifli program yapmak.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda zaten sürekli sizi dinliyorum geldiğim konserlerde. Evet. Orada devam ediyorsunuz çünkü birinci keman sanatçısı olarak, değil mi?
1: Evet, 35 sene oldu.
0: Az değil gerçekten.
1: Evet.
0: Nazar değmesin, devam edin. Gerçekten öyle. Siz konserlerinize de, resitallere de devam ediyorsunuz.
1: Evet.
0: Onların pek çoğuna da katılmaya, dinlemeye çalışıyorum. En son konserinizin, aslında başkaları da var ama, kaydıyla geldiniz bugün.
1: Evet.
0: O da çok güzel bir konserdi.
1: Çok teşekkürler geldiğiniz için ayrıca.
0: Evet, harika bir konserdi. Siz Belinda Chen mi diyoruz bilmiyorum.
1: Chen galiba.
0: Chen, Belinda
1: evet.
0: Chen'le birlikte.
1: Yokuş bir de.
0: Yokuşu da evet. Var tabii. Belinda Chen Yokuş'la ikinci konseriniz oldu sanıyorum.
1: Evet, ikinci konserimiz oldu.
0: Onunla birlikteliğinizden de söz edeceğiz ama nasıl hazırlanıyorsunuz? Hem orkestranın haftalık konserleri,
1: evet.
0: Yani özel bir çaba gerekiyor değil mi?
1: Evet, özel bir çaba gerekiyor ama ben tabii son zamanlarda bunu geleneksel hale getirdim. Mavi Salon'da yaptım 3. resitalim. Aslında salonda güzel bir etkinlik. JCO sanatçılarının Mavi Salon etkinlikleri. Çalmak isteyen bütün sanatçı arkadaşlarım böyle bir olanaktan faydalanıyoruz. Ve seyirciyle buluşma şansımız oluyor. Tabii ben çok seviyorum canlı konser.
0: Oda müziği çok seviyorsunuz.
1: Oda müziği tabii. 2023'ten beri zaten kuartet yapıyoruz. Bu ikili, üçlü, hatta trio da çok hoşuma gidiyor.
0: Evet, evet. Bozok Kuartet'ten de söz etmemiz gerekiyor burada, değil
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii.
0: Sizin müzik yaşamınızda aslında ilk programda söz etmiştik ama kısaca bir geçelim mi müzik yaşamınızı, ister misiniz?
1: Tabii ki.
0: 1981 yılında başlıyorsunuz değil mi Ankara Devlet Konservatuarı?
1: Aynen.
0: Hacettepe Devlet Konservatuarı değil mi?
1: O sırada Ankara Devlet Konservatuarı'ydı ve Cebeci'deydi. Yani ben Cebeci'nin son öğrencilerindenim. Yani 3,5 sene okudum orada.
0: Evet. Sonra Hacettepe'ye mi geçti?
1: Evet.
0: Evet, doğru.
1: 84 senesinin yarısında geçtik.
0: Reyhan Yücelen'le başlıyorsunuz.
1: Evet, Reyhan Yücelen'le başladım. Ulvi Hocam'ı da geçemeyeceğim anmadan. Ulvi Hocam da beni çok sevcik çalıştırdı. Çok borçluyum ona.
0: Solfej değil mi? Solfej.
1: Sevcik keman egzersiz kitabı. Aslında kemancılar için çok önemlidir ve böyle sabırla olacak, olacak diye böyle beni sevgiyle çalıştırmıştır.
0: Evet, evet.
1: Sağ olsun.
0: Saygıyla analım onu da gerçekten. Sonra İstvan Nemet görüyorum,
1: evet.
0: Burada. Sanıyorum Reyhan Yücelen'den sonra o.
1: Evet, İstvan Nemet'in çok önemi var. Benim kemancı olmama, yani Reyhan Hocam'ın da tabii çok doğru başlattı beni. Çok teşekkür ediyorum ona. İstvan Nemet çok iyi bir pedagogtu. Ve benim aslında iyi kemancılar arasında konuşulmama çok büyük bir katkısı vardır.
0: Sonra Murat Tamer.
1: Murat Tamer.
0: O, hepsi çok değerli, çok. Gerçekten eğitmenler, kemancılar.
1: Çok.
0: Sonra bitiyor değil mi? 1991'de bitiyor ama yüksek lisans başlıyor.
1: Yüksek lisans, evet.
0: Orada da çok değerli kişilerle çalışmışsınız.
1: Evet. Serra Ganiyev Hoca ile başladım.
0: Sonra... 91-93 yılları arası.
1: Evet.
0: Serra Ganiyev.
1: Evet.
0: Sonra Viktor Pikayzen.
1: Viktor Pikayzen'le çalıştım.
0: İkisi de çok değerli gerçekten.
1: Çok, çok.
0: Oda müziği biraz önce söz ettik. Hep var yaşamınızda.
1: Evet. Daha önceden aslında Tayfun'la tanışmadan önce Bidis Kınıklı ile Çanakkale'de bir festivale katıldık. Ve 4 kadın bir grup kurduk. Tabii Tayfun'la tanışmam...
0: Tayfun Bozok söz etmemiz gerekiyor.
1: Evet,
0: selamlarımızı
1: yani,
0: gönderelim buradan ona,
1: evet.
0: Da.
1: Yani o çok başka bir şey benim hayatımda. Başka bir okul oldu aslında. Yani
0: evet.
1: Ben yurt dışına gitmiş kadar oldum. Çünkü... Zaten bu kadar büyük bir tecrübe, bu kadar büyük bir oda müziği tecrübesi, keman tekniği, özellikle sağ arşe, çok şey öğrendim ondan.
0: Sonra Bozok Kuartet 2014 görüyorum burada da, 2014'te.
1: Evet, daha önceden 2003'te Akdeniz Kuartet olarak
0: var,
1: konuştuk,
0: evet.
1: Ve orada çok sevgili arkadaşımız vefat etti, nur içinde yatsın, Selim Öğüt. Ve benim erkek kardeşim şu an Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nda çalışıyor, Tayfun Karakelle ile. Çok güzel bir kuartetimiz oldu. İşte yurt dışında konserlerimiz oldu. Sonra Tayfun Adana'ya gittiği zaman biraz devam ettik ve sonra bitirdik.
0: 14'ten itibaren
1: 14'te Bozok Kuartet adıyla devam ettik.
0: Halen devam ediyorsunuz.
1: Tabii.
0: Çalışmalar devam ediyor. Sizin yaşamınızda bakıyorum burada İsviçre'de Lozan Sinfoniyette Orkestrası ile birçok konser var, değil mi?
1: Evet.
0: Katıldığınız.
1: Tayfun'un en son başkemancılık yaptığı orkestra, Sinfoniyette Orkestrası. Orada ikinci keman grup şefliği yaptım. Sonra iki tane opera konserinde temsilinde bulundum. Avanş Festivali'nde. Gerçekten çok ilginç projeler yapılıyordu. Çok güzel çalışmalardı onlar.
0: 2010-2014 yılları arasında Cem Mansur'la Akdeniz Uluslararası Ulusal Gençlik Filarmoni Orkestrası,
1: Aynen.
0: değil mi? Türkiye
1: Aynen.
0: Ulusal Gençlik Filarmoni Orkestrası. Orada da konserleriniz oldu.
1: Evet. Orada ben ikinci keman ve viyola grubunu çalıştırdım. Gerçekten 4 kişi o kadar güzel bir çalışma yaptık ki orada gençlerin yurt dışındaki o özgüvenleri, o Anadolu insanının muhteşemliğini tabii çok iyi bir şekilde 4 kişilik bir grup olarak Cem Mansur'un sayesinde çok güzel ortaya koyduk. Ama tabii burada kimsenin haberi olmadı.
0: Yok, bizim oldu.
1: Evet.
0: Gerçekten oldu bizim. Sizin konserlerinize gelelim istiyorum. Çünkü sevgili Derya çok güzel kayıtlar getirmiş. İlk dinleyeceğimiz eserler sanıyorum geçen yıl 21 Mayıs'ta 2025.
1: Evet.
0: O konserden biraz söz eder misiniz? O da şeyde oldu değil mi? CSO Mavi Salon'da.
1: Evet, o konseri Tayfun'la birlikte paylaştık. Allah'tan onunla paylaşmışız. Çünkü çok büyük bir vertigo atağı geçirdim ve o gün başım çok dönüyordu.
0: Geçmiş olsun gerçekten. Çok, biz bilmiyoruz
1: fark ediyoruz
0: olarak. Evet.
1: Çünkü sadece Sezar Frank ve Adnan Saygun çaldım. Ama çok keyifli bir konserdi. Yani orada unuttum bile ben başımın dönmesini falan. Zaten Belinda ile ilk resitalimizdi.
0: Evet. O da gerçekten çok yetenekli Bilkent, değil mi? Bilkent Orkestrası.
1: Bilkent Konservatuvarı'nda Sahne Sanatları Fakültesi'nde öğretim görevlisi.
0: Eğitmen, evet.
1: Eğitmen.
0: Evet.
1: İşte evet. Çok iyi niyetli, çok çalışkan birisi. Ben onu yeğenimin sınıf konserinde gördüm. Çok duyarlı bir eşliğini gözlemledim ve Facebook'tan onu aradım.
0: Evet.
1: Buluştuk. Ve çok ilginç, benim kafamda 2 tane eser vardı. O 2 eseri söyledi. Sezar Frank ve Tayfun'la resitalin sonunda seslendireceğimiz Şostako için 2 keman piyano için 5 parçasını. Ben şok oldum tabii benim kafamdaki şeyleri söyleyince, böyle ilginç bir buluşma oldu.
0: Evet, böylece piyanistinizi de bulmuş oldunuz.
1: Evet, evet, evet.
0: Bundan sonra devam edeceksiniz mutlaka.
1: Evet.
0: Şimdi dönelim 21 Mayıs'a, geçen yılki. Sezar Frank, bu nasıl bir eser?
1: Sezar Frank muhteşem bir eser.
0: Sonat, değil mi? Sonatı Kemal.
1: Sonat,
0: evet.
1: Yani literatürün en zor, en önemli eserlerinden bir tanesi. Ben bunu konservatuvarın yüksek 2 sınıfındayken ilk duydum. Dedim ki böyle güzel bir sonat nasıl yazılabilir? Sanırım bu benim sol çalışım oldu. Onu. Çünkü işte mezuniyetimde çaldım, Fransa'da bir şeyde çaldım, masterclass'ta onu çalıştım. Jacques Israelevich diye bir kemancıyla ve çok çok çok sevdim ama şimdi artık diyelim ki Debussy, işte başka sonatlar çalışmak istiyorum.
0: Onları da kayıtlarını biz de dinleriz ve sunarız umuyorum.
1: Tabii.
0: Şimdi Sezar Frank'ın keman sonatının 2. ve 3. bölümlerini
1: evet.
0: dinliyoruz. Kemancı Derya Bozok, piyanist Belinda Chen Yokuş'la seslendiriyor.

0: Sezar Frank'ın Keman Sonatı'nın ikinci ve üçüncü bölümlerini dinledik. Derya Bozok, Belinda Çen Yokuş'la seslendirdi. Geçen yılki konserin kaydıydı bu eser. Bir eserimiz daha var. Aslında onu da çok fazla uzatmadan hemen çalalım istiyorum. Saygun'un Prelüdü. Saygun, siz daha önce de çaldınız sanıyorum. Daha önce biz de sunmuştuk dinleyicilerimize. Saygun hakkında neler söylersiniz bu eser hakkında?
1: Yani bu eser muhteşem bir eser bence. Yani her kemancının, Anadolu'da yaşayan her kemancının o ağıtı iliklerine kadar hissedebileceği muhteşem bir eser. Yani ben bir çocuğunu kaybetmiş bir annenin çığlığı gibi görüyorum bunu. Özellikle sol dilinde en tiz noktaya parmağımızla atış yaptığımız yer. Bir ağıt, yani çok etkileniyorum bu eseri çaldığımda hep.
0: Evet, biz de hissediyoruz aslında ama ben bu şekilde düşünmemiştim. Bir ağıt dediniz. Bu eseri dinleyelim. Saygun'un Prelüdü'nü dinleyelim Derya Bozok ve Belinda Çen Yokuş'tan. Sonra sohbetimize devam edeceğiz.

0: Saygı'nın Prelüdünü dinledik. Derya Bozok'la sohbetimize devam ediyoruz. Artık bu yılki, yakınlarda sanıyorum bir ay önceki konserin kaydına geliyoruz. Güzel konser dediğim. Chopin'in Nocturne'ü var, ilk yarının sonunda
1: Evet.
0: seslendirdiğiniz. Bu aslında piyanistlerin çokça seslendirdiği ve piyano için notaları olan bir eser ama
1: Evet.
0: kemanla seslendirme nasıl oldu? Siz notalara nasıl ulaştınız?
1: Notalara çok ilginç. Ben o sırada kaç yaşındaydım? 26 yaşındaydım. Jason'un konserlerini düzenli takip eden, özellikle kemancıları hiç kaçırmayan İnal Eğirboz diye bir abimiz vardı.
0: Evet.
1: Bana notalar vereceğini söyledi ve kendisinin evine gittik ve 3-4 tane nocturne notası verdi ve bunları çal der ya dedi.
0: Evet.
1: Ve onu da anıyorum burada. Yani gerçekten sonra bu çaldığım nocturne'ü David Ostrak'ın çaldığını rastladım. Bir arkadaşım işte bana verdi. Muhteşem çalmış tabii. O günden sonra hep bir resterde çalma isteğim oldu ve işte bu sefer
0: Evet,
1: gerçekleşti
0: evet.
1: 11 Mayıs'ta.
0: Hatta çalmadan önce de söz ettiniz. En çok sevdiğim eser ya da beni çok etkileyen mi demiştiniz? Şimdi
1: Evet,
0: cümlenizi
1: beni çok
0: hatırlamıyorum.
1: etkiliyor.
0: Evet.
1: Beni çok etkiliyor. Aslında şey var yani piyanoyla da tabii ki mükemmel ama kemandaki o duygusallık, o vibrato, o çeşitlilik işin içine girince sanırım çok etkileyici oluyor. Yani beni çok etkiliyor. Bilmiyorum
0: Evet,
1: izleyici için nasıl.
0: gerçekten çok etkileyiciydi. Şöyle düşündüm ben, aslında bunu tek Belinda çalacak gibi düşündüm. Yani
1: Evet.
0: eser programı da görünce Nocturne herhalde Belinda çalacak diye
1: Evet.
0: düşündüm. Orada gerçekten ilginç geldi bize de.
1: Evet.
0: Çok güzel bir yorum. Hemen onu dinleyelim istiyorum. Sonra devam edeceğiz.

0: Chopin'in Nocturne'ünü dinledik. Derya Bozok ve Belinda Chen Yokuş'un konserlerinden ikinci yarıda seçtiğiniz eserlerden Debussy'nin Keman Piyano Sonatı ki bu
1: Evet.
0: da sanıyorum çok sevdiğiniz bir eser.
1: Çok sevdiğim bir eser ama piyanistler için müthiş zor. Yani ben bunu bir kere daha çalmak istiyorum. Yani çünkü o kadar ters bir eser ki iki kişinin birbirini çok iyi tanıyor olması lazım. İkinci bölümü beğendiğim için ikinci bölümü koyayım dedim. Bir ve üçte de çok beğendiğim yerler var. Ama bir kere daha çalacağım bunu, söz veriyorum.
0: Tamam. Şimdi biz bu kayıttan Debussy'nin Keman Piyano Sonatı'ndan ikinci bölümü dinleyelim. Sonra yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz.

0: Debussy'nin Keman Piyano Sonatı'nın ikinci bölümünü dinledik. Derya Bozok'la sohbetimize devam ediyoruz. Kayıtlarını dinlediğimiz konserden iki eser daha var seçtiğiniz. İlki Fauré'nin Ninnisi, Berceuse Ninnisi. Burada aslında öncesinde yine söylediniz, torununuzun doğum günüymüş o gün değil mi?
1: Bugün doğum günü.
0: Bugün mü?
1: Evet, bugün doğum
0: çok
1: günü.
0: İlginç.
1: Bugün 2 yaşına
0: ya da
1: girdi.
0: Onun için çalıyorum dediniz.
1: Onun için çaldım, evet. Çünkü Ninni son zamanlarda işte sürekli her gün konuştuğumuz için, yani kulağı tabii çok iyi ve annesi de sürekli onu şarkılarla şey yapıyor ve hayatımızın çok önemli bir parçası oldu tabii.
0: Tabii tabii doğru.
1: Doğduğu andan itibaren ben onun için çalmak istedim.
0: Evet. Sonra biz olarak çaldığınız var bir eser. O da çok güzel bir eser.
1: Elgar
0: Saludamur. Evet.
1: Evet.
0: O da çok Elgar'dan da bilmiyorum söz etmek ister misiniz bu eserle ilgili bir şeyler?
1: Yani Elgar çok muhteşem bir besteci. Şimdi Elgar deyince aklıma hemen Tayfun'un en son çaldığı keman konçertosu geliyor. Yani muhteşem bir konçerto. Ama bu Saludamur o kadar naif, o kadar böyle güzel bir parça ki onu bir seslendirmek istedim. Onunla bitirmek istedim.
0: Evet,
1: Çünkü
0: evet.
1: aşka davet aslında.
0: Ezgisi çok güzel gerçekten.
1: Evet.
0: Belli romantizm var orada.
1: Evet. Yani kemanla şarkı rahat söyleyebileceğimiz eserler bunlar. İşte Nocturne, Berceuse. Yani böyle küçük parçalar çok hoş oluyor gerçekten.
0: Evet.
1: Yani bir sonat çalmak çok da bir kemancı için bütün olarak zor bir olay. Ama sanırım önümüzdeki sene onu yapacağım. Viktor Pikaizen'la çalıştığım Prokofiev sonatı çalmak istiyorum. 1996'da çalışmıştım. Çok oldu ve onu artık çalmam gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Seneye daha farklı olacak.
0: Seneye de devam edecek
1: Tabii, inşallah.
0: konserler.
1: İnşallah.
0: Bozok Kuartet'le konserler devam edecek.
1: Tabii, inşallah. Bozok Kuartet'le işte yine aynı şekilde yani özellikle senede bir Mavi Salon'da konser yapacağız. Tabii ki başka yerlerde de konserlerimiz olacak.
0: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'yla da tabii devam değil mi?
1: Devam, evet.
0: 200. yılı çünkü artık orkestranın
1: Evet,
0: çok
1: orkestra
0: önemli.
1: çok önemli gerçekten. Yani çok gurur verici ama ben şu an okey bu konuyu açtık. Bu orkestraya bugüne kadar emeği geçmiş bütün sanatçı abilerime, ablalarıma, büyüklerime hatta kuruluşunda çok büyük katkı sağlayan sanatçıların hepsini burada teşekkür etmek, anmak istiyorum. Öyle bir dönemdeyiz ki liyakatın, emeğin hiçbir şekilde anlamı yokmuş gibi davranılan bir dönemdeyiz. Biz bugünlere yer geldiysek
0: 200 yıl olduysa.
1: Bu çabalarla, bu
0: Evet.
1: özverilerle, bu çalışmalarla geldik. Ben sonuç olarak orkestranın çok önemli bir döneminde orkestraya girdim. 91 senesinde benim çoğu, yani hiç kimse neredeyse çalmıyor. Çok az insan var birlikte o dönemden çalıştığım. Ve biraz böyle değişik bir algı yönetimi var ve bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Ve çünkü ben emeğe çok saygı duyuyorum.
0: Evet. Tarih çok önemli, orkestranın tarihi çok önemli. Osmanlı'dan gelen bir tarih var. Tabii bunu tarihi bir başka programda konuşuruz. Yeni dönemde, yeni konser sezonunda tekrar konuşalım diyorum bunları.
1: Tabii.
0: Bir program daha yapalım.
1: Çok özür dilerim, sözünüzü kesiyorum ama Atatürk'ü anmadan geçemeyeceğim.
0: Elbette.
1: Çünkü
0: Evet.
1: Esas Osmanlı İmparatorluğu'nun sarayda döneminde
0: Ben
1: sarayda
0: başlangıç
1: konulan
0: olarak
1: tabii
0: tabii.
1: ama
0: Buraya
1: Ankara'ya
0: Ankara'ya tabii.
1: gelmesi çok çok önemli bir konu.
0: Evet. Ondan sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası adıyla yıllardır
1: Tabii.
0: tabii o da çok uzun yıllar ama ben hani başlangıç olarak Osmanlı'dan
1: Tabii,
0: 200 yıl
1: tabii.
0: çünkü uzunca bir süre.
1: Aynen.
0: Yani Atatürk'ümüzü de burada minnetle, saygıyla analım ve konser programınızın son iki eseriyle biz
1: Evet.
0: de programımızı bitirelim. Önce Fauré'nin Ninnisi'ni dinliyoruz ve sonra Elgar'ın Saludamur'unu dinleyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Sizinle çok zevkli. O güzel enerjinizle
0: Teşekkür ediyorum.
1: paylaşmak böyle bir programı çok ben de çok teşekkür ediyorum.
0: Tekrar teşekkür ediyorum ve yeni sezonda sözümü aldım.
1: Tamam.
0: Bekliyorum sizi.
1: Çok sağ olun.
0: Bekliyorum. Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

Bu yıl 54.sü düzenlenen İstanbul Müzik Festivali'nin onur ödülü, çağdaş müziğin önde gelen bestecilerinden Turgay Erdener'e takdim edilecek. Yapıtlarıyla geleneksel Türk müziği ögelerini büyük bir incelikle evrensele taşıyan bestecimiz Turgay Erdener, solo çalgı eserlerinden oda müziğine, orkestral yapıtlardan sahne müziğine kadar başarılı eserler üretmiştir. Üretkenliği ve öğretici kimliğiyle çağdaş müzik dünyasında kalıcı bir etki yaratan Turgay Erdener, halen Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Geleneksel ve çağdaş müziğin anlayışını farklı kompozisyon teknikleriyle ustaca harmanlayarak özgün bir müzik dili oluşturan Turgay Erdener'in çok yönlü yapıtlarından seçtiklerimiz Haziran ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te Ayın Bestecisi köşesinde.

0: Çubuğunun Şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Konu şarkısı başladı. Ben Füsun Özgüç. Hafta içi her günkü saatimde mikrofon başına geçtim ve seçtiğim eserlerle saat 16'ya dek sizlere eşlik edeceğim.

0: Borusan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Gürer Aykal, bir cumhuriyet çocuğunun orkestra şefi olarak portresi. Yazan Evin İlyasoğlu. Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları. Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 24. kitap. 224 sayfa. 1. basım Kasım 2012.

Gürer Aykal Eskişehir'in Çifteler Köyü'nde dünyaya gelmiş, Fırat Nehri'nde yüzmeyi öğrenmiş, Diyarbakır'ın Süryani Kilisesi'ndeki orgu çalmış, Sülüklü Sokak'ta futbol takımı kurmuş, babası, müzik öğretmeni Tevfik Hoca sayesinde doğal bir müzik ortamında yetişmiş. Bir gün devletin müfettişleri Anadolu'da tarama yaparlarken onun absolut kulağını öğrenmişler. Ankara Devlet Konservatuvarı'na getirildiğinde 11-12 yaşlarındaymış ve 26 yaşına dek bu kurumun öğrencisi olmuş. Okuldaki ilk günlerinde küçük çalgı toplulukları kurup kendine göre besteler yazıp onları yönetmesi hocalarının dikkatini çekmiş. Ahmet Adnan Saygun yaşamı boyunca onun hamisi, Profesör Lessing ise rol modeli olmuş. Londra'da Royal Academy ve Guildhall Music School'dan sonra Roma'da Santa Cecilia'nın diplomalarını almış. Yaşamının her döneminde içerik ya da yorum açısından yoz bulduğu müzikle savaşmış. Böylece kimi orkestracının protestosuna uğrarken kimi orkestracıya da yeni ufuklar açmış. Dünyanın değişik köşelerinde sayısız Türk yapıtı çaldırıp pek çok yabancı sanatçıya da Türk bestecilerini tanıtmış. 1991'den beri Sevda Cenap Ant Vakfı'nın danışma kurulu başkanı olan Gürer Aykal bu kitapta yaşam öyküsünü kendi ağzından anlatıyor. Onunla orkestra şefliği üstüne yaptığımız bir söyleşi nice genç müzikçiye ışık tutacaktır. Ben ilk kez bir orkestra şefinin portresini yazdım. Tutkulu ve başarılı bir cumhuriyet çocuğunun dünyasını sizinle paylaşmanın kıvancını yaşıyorum. Evin İlyasoğlu.

Evin İlyasoğlu İstanbul'da deniz kıyısındaki Arnavutköy'de doğdu. 7 yaşında piyanoya başladı. 1957-1963 arasında İstanbul Belediye Konservatuarı Piyano Bölümünde Özen Veziroğlu, Şerif Yüzbaşıoğlu, Raşit Abet ve Ferdi Stadsel'in öğrencisi oldu. Liseyi Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde okudu. Amerika Birleşik Devletleri Michigan Devlet Üniversitesi'nde müzik eleştirisi ve karşılaştırmalı müzik tarihi seminerlerine katıldı. Ayrıca üniversite kütüphanesinin özel koleksiyonlar biriminde çalıştı. 1973-1991 yılları arasında İstanbul Radyosu'nda açıklamalı klasik batı müziği programları ve 1982-1996 yılları arasında TRT televizyonunda müzik söyleşisi dizileri hazırlayıp sundu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümünde müzik tarihi, estetik, radyo ve televizyonda müzik programcılığı ve doktora programında zaman içinde müzik derslerini verdi. Yurt içinde ve dışında birçok eleştiri, inceleme ve söyleşi yazısı yayımlandı. 1997 Habitat 2 kapsamında İstanbul'un Sesleri sergisini hazırladı. 1987'den itibaren Boğaziçi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Batı Dillerinde emekli olana dek öğretim görevlisi olarak müzik tarihi, mitoloji ve müzik ve çağdaş Türk müziği dersleri verdi. 1996'da başlattığı ve 23 yıl boyunca sürdürdüğü Boğaziçi Üniversitesi Albert Longhall Klasik Müzik Konserlerinin organizatörü olarak sponsorlar buldu, programları düzenledi ve bu programlara dünyanın dört bir yanından tanınmış sanatçıları konuk etti. 1991'den bu yana Cumhuriyet Gazetesi'nin sürekli müzik yazarıdır. 2007'den beri Soprano Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanıdır. Rahmetli Profesör Doktor Eyüp İlyasoğlu'nun eşi ve Ekin İlyasoğlu'nun annesidir. 1989'dan bu yana kaleme aldığı farklı yayın evleri tarafından yayınlanan 25 kitabının sonuncusu olan İki Alem Arasında Ali Darmar'ı Temmuz ayında Ayın Müzik Kitabı köşesinde tanıtacağız.

Gürer Aykal, bir cumhuriyet çocuğunun orkestra şefi olarak portresi. Yazan Evin İlyasoğlu. Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları. Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 24. kitap. 224 sayfa. 1. basım Kasım 2012.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

0: Borusan Klasik.
1: Merhaba, ben Hakan Ali Toker. 1800'lerin Paris'inde şehrin jet sosyetesi nerede eğleniyordu biliyor musunuz? Marquis Astolphe de Custine'in, Frances Marcellina Czartoryska'nın, Kontes Delfina Potocka'nın ve bildiğiniz Rossini'nin cumartesi akşamları evinde verdiği salon gecelerinde. Herkesin kolay kolay giremediği bu gecelerde Chopin, Liszt gibi sanatçılar hem kendi bestelerini çalıyor hem de konukların önerdiği temalar üzerine doğaçlamalar yapıyorlardı. Bugün bu türden doğaçlamalara canlı olarak tanık olabileceğiniz bir yer biliyor musunuz? Ben söyleyeyim, 19 Haziran Cuma akşamı saat 19.30'da İstanbul Ataşehir'de bulunan Kuğu Müzik Mağazası'na gelecek olursanız, 19. yüzyıl Paris'inin veya Viyana'sının böyle bir akşamına ışınlanmış olacaksınız. O dönemin salonlarında çok sevilen, bugün unutulmuş bazı eserleri interaktif doğaçlamalarım izleyecek. Biletler 2500 lira, girişte ödenebilir, ikramlar dahildir. Detayları Hakan Ali Toker Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz.

0: Korsan Klasik.
1: Fanfar reverans panzehir. Hazırlayan Tantanalı Huşu.

what was rotten and what was fresh. Men to do my bidding.

0: Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te Tantanalı Huşu'nun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
2: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, eğlenceli bilgiler, yeni keşifler, müzik müzesi, şefin tavsiyesi ve doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com müzikmutfağı@karnaval.com Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

0: Müzik Müzesi.
1: Nikolay Gedda. Nikolay Gedda 11 Temmuz 1925'te İsveç'in Stockholm kentinde doğdu. 1952 yılında henüz öğrenciyken ilk kez sahneye çıkan Gedda anında başarı yakaladı. Kısa sürede Milano, Paris, Roma ve Viyana'da başrollerde şarkı söylemeye başladı. Victoria de Los Angeles, Maria Callas ve Elizabeth Schwarzkopf gibi soprano

bir vokal ve üslup yelpazesine sahipti. Lead yorumcusu olarak sık sık piyanist Sebastian Peschko ile birlikte sahne alan Gedda'nın kapsamlı lead kayıtları onu özellikle bu türde vazgeçilmez kıldı. Rus ayin müziği de dahil olmak üzere dini müzik de seslendiren ve kaydeden ünlü tenor 1966'da İsveç Kraliyet Müzik Akademisi'ne kabul edildi. 1968'de İsveç Kraliyet Madalyası Litteris et Artibus'u aldı. 1976'da İsveç Kraliyet Müzik Akademisi tarafından müzik sanatının tanıtımı altın madalyasıyla ödüllendirilen Gedda, 2007'de Caruso ödülünü aldı. 2010 yılında dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından Fransa'nın en yüksek nişanı olan Legion d'Honneur ile ödüllendirilen sanatçı, Londra'daki Kraliyet Müzik Akademisi'nde misafir profesör olarak görev yaptı. Dünyanın en çok kayıt yapmış tenörü olan Nikolay Gedda, 2017'de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 91 yaşında hayatını kaybetti.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

0: Borusan Klasik.
1: Sırada şimdi mutfak dedikodusu var.
2: Mutfak dedikodusu.
3: Brahms, yerli çalgılar dörtlüsünü kendisine ithaf eden besteci Otto Desoff'a, "Dörtlünüzün başlık sayfasına adımı yazarak bana en büyük zevki veriyorsunuz. Böylece insanlar eseri çok çocukça bulursa darbeleri birlikte paylaşırız," demiş.
4: Richard Wagner operalarını bestelerken tarihi kostümler giyermiş.
3: Arnold Schönberg, keman konçertosunu yazıp bitirdikten sonra "Repertuara bir tane daha çalınamaz eser kazandırdığım için çok gururluyum," demiş.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'la lezzet yolculuğumuz majör minör tonlara bulanmış, tadı damağınızda kalacak atıştırmalıklarla devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu özel ikramı kulaklarınızı kedi gibi dikip dinlemenizde fayda var.

Tadımlık Sözler. Eserlerimin birçoğu onları icra edecek yerler aramaya olan isteksizliğim yüzünden hiç duyulmadı. Anton Reiha.

Ölümünden kısa süre sonra unutulan Prag doğumlu besteci Anton Reihen'ın yaşadığı dönemde şöhreti o kadar büyüktü ki Chopin bile onun öğrencisi olmayı düşünmüştü. Hem Haydn hem Beethoven'ın arkadaşıydı verimli besteci. Yüzün üzerinde eser besteledi ve genellikle üflemeli beşlinin babası olarak bilindi. 1811 ile 1820 yılları arasında beşli için 24 eser besteleyen Reihen, modern nefesli çalgılar beşlisi formuna öncülük ederek bu türün ifade ve teknik olanaklarını genişletmiştir. 1817'de yayımlanan ilk nefesli çalgılar beşlisiyle Avrupa genelinde büyük bir heyecan yarattı Reihen. Flüt, oboa, klarnet, korno ve fagot için yazdığı bu eserle zıt tonlu olarak görülen beş enstrümanı bir araya getirerek yeni bir sesle anında popüler olan yepyeni bir tür yaratmıştı.

Nefesli çalgılar beşlileriyle müzik dünyasında heyecan yaratan Rayhan'ın yenilikçi eserleri müzik otoritelerinin şu yorumu yapmasına neden olmuştu. Eğer dörtlülerde ve dörtlü kompozisyonunda Haydn'ı aşmak mümkünse Rayha bunu beşlileriyle başarmıştır. Oysa ünlü besteci Berlioz aynı fikirde değildi. Bu enstrümantal kombinasyonu beğenmemiş, beşlileri biraz soğuk bulduğunu söylemişti. Londralı bir eleştirmen beşlileri dinlemeye mahkum olduğumuz en tahammül edilmez parçalardan biri olarak tanımlamıştı. Rayha üflemeli çalgılar beşlisi yazar ilk kişi değildi ancak standardı belirledi ve topluluk sadece diğer bestecilere ilham vermekle kalmadı. Aynı zamanda bu özel beşli grubunun standart bir oda müziği topluluğu haline gelmesini sağladı.

Anton Reiha şüphesiz ki çağının en ilginç ve yaratıcı bestecilerinden biriydi. Haydn, Mozart, Beethoven ve Rossini'nin yanı sıra müziği yeniden canlandırdı, keyifle dinlenir bir hale getirdi. Klasik dönemin az bilinen birkaç isminden biriydi ancak o da herkes gibi Beethoven'ın gölgesinde kalmıştı. Reiha ve Beethoven'ın gençlik yıllarında arkadaş ve meslektaş olduklarını, hatta aynı hocadan ders aldıklarını biliyoruz. Reiha her ne kadar gençliğimizde Beethoven'la ayrı kalmazdık dese de bu dostluğun uzun sürmediği biliniyor. 1826'da muazzam bir piyanolu beşli besteleyen Reiha bu eseriyle sanki yaratıcılığını teyit etmiş gibiydi. Yaklaşık 43 dakika süren eserin bu saf enerjisi gerçekten olağanüstü ve hiçbir saniyesinde peşimizi bırakmıyor. Beşlinin tamamına Reiha'nın itibarını arttıran harika bir müzik yayılmış.

Viyana'da geçirdiği süre boyunca birçok senfoni besteleyen Reiha, senfoninin özgürleşmesine katkıda bulunmuştu. Enstrümantal müzik hiyerarşisinde konçerto en üst sırada yer alırken, senfoni yavaş yavaş klasik müzik repertuarının gerçek temel taşı haline geldi. Ancak senfoni konusunda Reiha'nın işi hiç de kolay değildi. Mannheim, Berlin, Londra ve Paris gibi seçkin müzik merkezlerinde Viyana'nın üç yıldızı Haydn, Mozart ve Beethoven'ın başyapıtlarıyla rekabet etmek zorundaydı. Peki Reiha kaç senfoni besteledi? Bu soruya şaşırtıcı bir şekilde yanıt vereceğim. Hala kesin sayılara sahip değiliz. Çünkü bestelerinin kesin bir kataloğu yok. Reiha'nın toplam 8 senfoni bestelediği söyleniyor. Bunlardan birkaçı kayıp veya yalnızca parçalar halinde günümüze ulaşmış. Bildiğim kadarıyla hayatıyla eserleri henüz kapsamlı bir şekilde incelenmeyen Reiha'nın müzik dünyası unutulmuş senfonilerin peşine düşüyor. Kaç senfoni besteledi? Bu soruya şaşırtıcı bir şekilde yanıt vereceğim. Hala kesin sayılara sahip değiliz. Çünkü bestelerinin kesin bir kataloğu yok. Reiha'nın toplam 8 senfoni bestelediği söyleniyor. Bunlardan birkaçı kayıp veya yalnızca parçalar halinde günümüze ulaşmış. Bildiğim kadarıyla hayatıyla eserleri henüz kapsamlı bir şekilde incelenmiş.

Bu enfes senfoniler yeniden düzenlenir ve daha geniş kitleler tarafından duyulabilmesi için donanımlı müzikçiler ve orkestralar tarafından kayıtlar üretilir.

Müzik teorisyeni, pedagog ve besteci olarak çok yönlü yaklaşımını eserlerine en iyi şekilde yansıtan Anton Reiha, müzik tarihinin tozlu sayfalarında kalmış ama bunun çeşitli nedenleri var. Bunlardan biri kendi bestelerinin icrası ve yayınlanmasına sert bir şekilde sırtını dönmüş olması. Kendi yazdığı gibi eserlerimin çoğu icra arayışına olan isteksizliğim nedeniyle hiç duyulmadı. Bu tür çabalara harcanan zamanı kayıp olarak saydım ve masamda kalmayı tercih ettim. Yaşamı boyunca değişimle meşgul olan ve hatta müzikte ölçü çizgilerinin kaldırılmasını savunan, radikal fikirleri, yaratıcı fikirleri olan bir besteciydi Reiha. Haydn'ın dörtlüleriyle yarışan beşlileriyle ünlenmişti ama Beethoven hakkındaki kitaplarda sık sık dipnotlarda yer alarak kalmıştı müzik dünyasında. Bence Reiha'nın müziği daha iyi tanınmayı hak ediyor. Kayıtlarının büyük bir kısmı eksik olsa da müzikal tahaflıklar konusunda uzmanlaşmış besteci Reiha'yı keşfetmek için biraz zaman ayırmak gerekir.

Müzik Mutfağı Tadımlık'tan bugünlük de bu kadar. Sevgili dinleyenler, bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda, kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim.

54. İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülünü yaşayan bir efsane kabul edilen Portekizli piyanist Maria João Pires'e sunuyor. Kendi kuşağının en yetenekli piyanistlerinden olan Maria João Pires, Avrupa ve Amerika'nın önde gelen orkestraları ile verdiği konserlerinin yanı sıra 15 yıl boyunca Erato ve 20 yıl boyunca Deutsche Grammophon için kayıtlar yaptı. ...1970'lerden sonra sanatın yaşam, toplum ve eğitim üzerindeki etkisini yansıtmaya kendini adayan ünlü piyanist, 1999 yılında Portekiz'de Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'ni kurmuş, 2012 yılında Belçika'da iki tamamlayıcı projeye daha imza atarak Hesperos ve Partitura korolarını yaşama geçirmiştir. ...2018 yılında 70 yıl süren uzun ve başarılı bir kariyerin ardından sahnelere veda eden Maria João Pires, Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'nde profesyonel müzisyenler ve müzikseverler için disiplinler arası atölye çalışmaları sunmakta, Belgais Konser Salonu'nda konserler ve kayıtlar gerçekleştirmektedir. Müziğin ruhsal boyutunu, çoğu zaman gizli anlamını ve beklenmedik nüanslarını ortaya çıkaran virtüöz piyanist Maria João Pires, piyano edebiyatına yön veren eşsiz kayıtlarından seçtiklerimizle Haziran ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yanımda çok değerli bir konuğum var yine. Aslında programımıza ikinci kez katılıyor. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Kemancı Derya Bozok, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ben de çok teşekkür ederim. Sizinle çok keyifli program yapmak.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda zaten sürekli sizi dinliyorum geldiğim konserlerde. Evet. Orada devam ediyorsunuz çünkü birinci keman sanatçısı olarak, değil mi?
1: Evet, 35 sene oldu.
0: Az değil gerçekten.
1: Evet.
0: Nazar değmesin, devam edin. Gerçekten öyle. Siz konserlerinize de, resitallere de devam ediyorsunuz.
1: Evet.
0: Onların pek çoğuna da katılmaya, dinlemeye çalışıyorum. En son konserinizin, aslında başkaları da var ama, kaydıyla geldiniz bugün.
1: Evet.
0: O da çok güzel bir konserdi.
1: Çok teşekkürler geldiğiniz için ayrıca.
0: Evet, harika bir konserdi. Siz Belinda Chen mi diyoruz, bilmiyorum.
1: Chen galiba.
0: Chen, Belinda,
1: evet.
0: Chen'le birlikte.
1: Yokuş bir de.
0: Yokuşu da, evet, var tabii. Belinda Chen Yokuş'la ikinci konseriniz oldu sanıyorum.
1: Evet, ikinci konserimiz oldu.
0: Onunla birlikteliğinizden de söz edeceğiz ama nasıl hazırlanıyorsunuz? Hem orkestranın haftalık konserleri,
1: evet,
0: yani özel bir çaba gerekiyor değil mi?
1: Evet, özel bir çaba gerekiyor ama ben tabii son zamanlarda bunu geleneksel hale getirdim. Mavi Salon'da yaptım 3. resitalim. Aslında salonda güzel bir etkinlik. JCO sanatçılarının Mavi Salon etkinlikleri. Çalmak isteyen bütün sanatçı arkadaşlarım böyle bir olanaktan faydalanıyoruz. Ve seyirciyle buluşma şansımız oluyor. Tabii ben çok seviyorum canlı konser.
0: Oda müziğini çok seviyorsunuz.
1: Oda müziğini tabii. 2023'ten beri zaten kuartet yapıyoruz. Bu ikili, üçlü, hatta trio da çok hoşuma gidiyor.
0: Evet, evet. Bozok Kuartet'ten de söz etmemiz gerekiyor burada, değil
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii, tabii.
0: Sizin müzik yaşamınızda aslında ilk programda söz etmiştik ama kısaca bir geçelim mi müzik yaşamınızı, ister misiniz?
1: Tabii ki.
0: 1981 yılında başlıyorsunuz değil mi Ankara Devlet Konservatuarı?
1: Aynen.
0: Hacettepe Devlet Konservatuarı değil mi?
1: O sırada Ankara Devlet Konservatuarı'ydı ve Cebeci'deydi. Yani ben Cebeci'nin son öğrencilerindenim. Yani 3,5 sene okudum orada.
0: Evet. Sonra Hacettepe'ye mi geçti?
1: Evet.
0: Evet, doğru.
1: 84 senesinin yarısında geçtik.
0: Reyhan Yücelen'le başlıyorsunuz.
1: Evet, Reyhan Yücelen'le başladım. Ulvi Hocam'ı da geçemeyeceğim anmadan. Ulvi Hocam da beni çok sevcik çalıştırdı. Çok borçluyum ona.
0: Solfej değil mi? Solfej.
1: Sevcik keman egzersiz kitabı. Aslında kemancılar için çok önemlidir ve böyle sabırla olacak, olacak diye böyle beni sevgiyle çalıştırmıştır.
0: Evet, evet.
1: Sağ olsun.
0: Saygıyla analım onu da gerçekten. Sonra İstvan Nemet görüyorum,
1: evet,
0: burada. Sanıyorum Reyhan Yücelen'den sonra o.
1: Evet, İstvan Nemet'in çok önemi var. Benim kemancı olmama, yani Reyhan Hocam'ın da tabii çok doğru başlattı beni. Çok teşekkür ediyorum ona. İstvan Nemet çok iyi bir pedagogtu. Ve benim aslında iyi kemancılar arasında konuşulmama çok büyük bir katkısı vardır.
0: Sonra Murat Tamer.
1: Murat Tamer.
0: O, hepsi çok değerli, çok, gerçekten eğitmenler, kemancılar.
1: Çok.
0: Sonra bitiyor değil mi? 1991'de
1: bitti.
0: Bitiyor ama yüksek lisans başlıyor.
1: Yüksek lisans, evet.
0: Orada da çok değerli kişilerle çalışmışsınız.
1: Evet. Serval Ganiyev Hoca ile başladım.
0: Sonra 91-93 yılları arası.
1: Serval, evet,
0: Ganiyev.
1: Evet.
0: Sonra Viktor Pikayzin.
1: Viktor Pikayzin'le çalıştım.
0: İkisi de çok değerli gerçekten.
1: Çok, çok.
0: Oda müziği biraz önce söz ettik. Hep var yaşamınızda.
1: Evet. Daha önceden aslında Tayfun'la tanışmadan önce Bidis Kınıklı ile Çanakkale'de bir festivale katıldık ve 4 kadın bir grup kurduk. Tabii Tayfun'la tanışmam...
0: Tayfun Bozok, söz etmemiz gerekiyor.
1: Evet,
0: selamlarımızı
1: yani,
0: gönderelim, evet, buradan ona,
1: evet,
0: da.
1: Yani o çok başka bir şey benim hayatımda. Başka bir okul oldu aslında. Yani,
0: evet,
1: ben yurt dışına gitmiş kadar oldum. Çünkü zaten bu kadar büyük bir tecrübe, bu kadar büyük bir oda müziği tecrübesi, keman tekniği, özellikle sağ arşe, çok şey öğrendim ondan.
0: Sonra Bozok Kuartet 2014 görüyorum burada da, 2014'te.
1: Evet, daha önceden 2003'te Akdeniz Kuartet olarak
0: var,
1: konuştuk,
0: evet,
1: ve
0: evet,
1: orada çok sevgili arkadaşımız vefat etti, nur içinde yatsın, Selim Öğüt. Ve benim erkek kardeşim şu an Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nda çalışıyor, Tayfun Karakelle ile. Çok güzel bir kuartetimiz oldu. İşte yurt dışında konserlerimiz oldu. Sonra Tayfun Adana'ya gittiği zaman biraz devam ettik ve sonra bitirdik. 2014'ten
0: itibaren
1: 14'te Bozok Kuartet adıyla devam ettik.
0: Halen devam ediyorsunuz.
1: Tabii.
0: Çalışmalar devam ediyor. Sizin yaşamınızda bakıyorum burada İsviçre'de Lozan Sinfoniyette Orkestrası ile birçok konser var değil mi?
1: Evet.
0: Katıldığınız.
1: Tayfun'un en son başkemancılık yaptığı orkestra, Sinfoniyette Orkestrası. Orada ikinci keman grup şefliği yaptım. Sonra iki tane opera konserinde temsilinde bulundum. Avanş Festivali'nde. Gerçekten çok ilginç projeler yapılıyordu. Çok güzel çalışmalardı onlar.
0: 2010-2014 yılları arasında Cem Mansur'la Akdeniz Uluslararası Ulusal Gençlik Filarmoni Orkestrası değil mi? Türkiye Ulusal Gençlik Filarmoni Orkestrası. Orada da konserleriniz oldu.
1: Evet. Orada ben ikinci keman ve viola grubunu çalıştırdım. Gerçekten 4 kişi o kadar güzel bir çalışma yaptık ki orada gençlerin yurt dışındaki o özgüvenleri, o Anadolu insanının muhteşemliğini tabii çok iyi bir şekilde 4 kişilik bir grup olarak Cem Mansur'un sayesinde çok güzel ortaya koyduk. Ama tabii burada kimsenin haberi olmadı.
0: Yok, bizim oldu. Gerçekten oldu bizim. Sizin konserlerinize gelelim istiyorum. Çünkü sevgili Derya çok güzel kayıtlar getirmiş. İlk dinleyeceğimiz eserler sanıyorum geçen yıl 21 Mayıs'ta 2025. Evet. O konserden biraz söz eder misiniz? O da şeyde oldu değil mi? CSO Mavi Salon'da.
1: Evet, o konseri Tayfun'la birlikte paylaştık. Allah'tan onunla paylaşmışız. Çünkü çok büyük bir vertigo hata geçirdim ve o gün öyle başım çok dönüyordu.
0: Geçmiş olsun gerçekten. Biz bilmiyoruz.
1: Fark ediyoruz olarak.
0: Evet.
1: Çünkü sadece Sezar Frank ve Adnan Saygun çaldım. Ama çok keyifli bir konserdi. Yani orada unuttum bile ben başımın dönmesini falan. Zaten Belinda ile ilk resitalimizdi.
0: Evet. O da gerçekten çok yetenekli Bilkent değil mi? Bilkent Orkestrası.
1: Bilkent Konservatuarı'nda Sahne Sanatları Fakültesi'nde öğretim görevlisi.
0: Eğitmen, evet.
1: Eğitmen. Evet. İşte evet. Çok iyi niyetli, çok çalışkan birisi. Ben onu yeğenimin sınıf konserinde gördüm. Çok duyarlı bir eşliğini gözlemledim ve Facebook'tan onu aradım. Evet. Buluştuk. Ve çok ilginç, benim kafamda iki tane eser vardı. O iki eseri söyledi. Sezar Frank ve Tayfun'la resitalin sonunda seslendireceğimiz Shostakovich'in iki keman piyano için 5 parçasını. Ben şok oldum tabii bu benim kafamdaki şeyleri söyleyince, böyle ilginç bir buluşma oldu.
0: Evet. Böylece piyanistinizi de bulmuş oldunuz.
1: Evet, evet, evet.
0: Bundan sonra devam edeceksiniz mutlaka. Evet. Şimdi dönelim 21 Mayıs'a, geçen yılki. Sezar Frank, bu nasıl bir eser?
1: Sezar Frank muhteşem bir eser.
0: Sonat, değil mi? Sonatı keman.
1: Sonat, evet. Yani literatürün en zor, en önemli eserlerinden bir tanesi. Ben bunu konservatuvarın yüksek 2 sınıfındayken İlk duydum. Dedim ki böyle güzel bir sonat nasıl yazılabilir? Sanırım bu benim son çalışım oldu onu. Çünkü işte mezuniyetimde çaldım. Fransa'da bir şeyde çaldım. Masterclass'ta onu çalıştım. Jacques Israelevich diye bir kemancıyla. Ve çok çok çok sevdim. Ama şimdi artık diyelim ki Debussy, işte başka sonatlar çalışmak istiyorum.
0: Onları da kayıtlarını biz de dinleriz ve sunarız umuyorum.
1: Tabii.
0: Şimdi Sezar Frank'ın keman sonatının ikinci ve üçüncü bölümlerini dinliyoruz. Kemancı Derya Bozok, piyanist Belinda Chen Yokuş'la seslendiriyor.

0: Sezar Frank'ın Keman Sonatı'nın ikinci ve üçüncü bölümlerini dinledik. Derya Bozok, Belinda Çen Yokuş'la seslendirdi. Geçen yılki konserin kaydıydı bu eser. Bir eserimiz daha var. Aslında onu da çok fazla uzatmadan hemen çalalım istiyorum. Saygun'un Prelüdü. Saygun, siz daha önce de çaldınız sanıyorum. Daha önce biz de sunmuştuk dinleyicilerimize. Saygun hakkında neler söylersiniz bu eser hakkında?
1: Yani bu eser muhteşem bir eser bence. Yani her kemancının, Anadolu'da yaşayan her kemancının o ağıtı iliklerine kadar hissedebileceği muhteşem bir eser. Yani ben bir çocuğunu kaybetmiş bir annenin çığlığı gibi görüyorum bunu. Özellikle sol dilinde en tiz noktaya parmağımızla atış yaptığımız yer. Bir ağıt, yani çok etkileniyorum bu eseri çaldığımda hep.
0: Evet. Biz de hissediyoruz aslında ama ben bu şekilde düşünmemiştim. Bir ağıt dediniz. Bu eseri dinleyelim. Saygun'un Prelüdü'nü dinleyelim. Derya Bozok ve Belinda Çen Yokuş'ta. Sonra sohbetimize devam edeceğiz.

0: Saygun'un Prelüdünü dinledik. Derya Bozok'la sohbetimize devam ediyoruz. Artık bu yılki, yakınlarda sanıyorum bir ay önceki konserin kaydına geliyoruz. Güzel konser dediğim. Chopin'in Nocturne'ü var, ilk yarının sonunda seslendirdiğiniz. Evet. Bu aslında piyanistlerin çokça seslendirdiği ve piyano için notaları olan bir eser ama
1: evet.
0: Kemanla seslendirme nasıl oldu? Siz notalara nasıl ulaştınız?
1: Notalara çok ilginç. Ben o sırada kaç yaşındaydım? 26 yaşındaydım. Jason'un konserlerini düzenli takip eden, özellikle kemancıları hiç kaçırmayan İnal Eğirboz diye bir abimiz vardı.
0: Evet.
1: Bana notalar vereceğini söyledi ve kendisinin evine gittik ve 3-4 tane nocturne notası verdi ve bunları çal der ya dedi.
0: Evet.
1: Ve onu da anıyorum burada. Yani gerçekten sonra bu çaldığım nocturne'ü David Oshra'nın çaldığını rastladım. Bir arkadaşım işte bana verdi. Muhteşem çalmış tabii. O günden sonra hep bir resitalde çalma isteğim oldu ve işte bu sefer gerçekleşti.
0: Evet, evet.
1: 11 Mayıs'ta.
0: Hatta çalmadan önce de söz ettiniz. En çok sevdiğim eser ya da beni çok etkileyen mi demiştiniz.
1: Evet,
0: şimdi cümlenizi
1: beni
0: hatırlamıyorum.
1: Çok
0: evet.
1: Beni çok etkiliyor. Aslında şey var yani piyanoyla da tabii ki mükemmel ama kemandaki o duygusallık, o vibrato, o çeşitlilik işin içine girince sanırım çok etkileyici oluyor. Yani beni çok etkiliyor, bilmiyorum
0: Evet,
1: izleyici için
0: evet.
1: nasıl.
0: Gerçekten çok etkileyiciydi. Şöyle düşündüm ben, aslında bunu tek Belinda çalacak gibi düşündüm.
1: Evet.
0: Yani eser programı da görünce Nocturne herhalde Belinda çalacak diye düşündüm. Orada gerçekten ilginç geldi bize de.
1: Evet.
0: Çok güzel bir yorum. Hemen onu dinleyelim istiyorum. Sonra devam edeceğiz.

0: Chopin'in Nocturne'ünü dinledik. Derya Bozok ve Belinda Chen Yokuş'un konserlerinden ikinci yarıda seçtiğiniz eserlerden Debussy'nin Keman Piyano Sonatı ki bu da sanıyorum çok sevdiğiniz bir eser.
1: Çok sevdiğim bir eser ama piyanistler için müthiş zor. Yani o, ben bunu bir kere daha çalmak istiyorum. Yani çünkü o kadar ters bir eser ki iki kişinin birbirini çok iyi tanıyor olması lazım. İkinci bölümü beğendiğim için ikinci bölümü koyayım dedim. Bir ve üçte de çok beğendiğim yerler var. Ama bir kere daha çalacağım bunu, söz veriyorum.
0: Tamam. Şimdi biz bu kayıttan Debussy'nin Keman Piyano Sonatı'ndan ikinci bölümü dinleyelim. Sonra yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz.

0: Debussy'nin Keman Piyano Sonatı'nın ikinci bölümünü dinledik. Derya Bozok'la sohbetimize devam ediyoruz. Kayıtlarını dinlediğimiz konserden iki eser daha var seçtiğiniz. İlki Fauré'nin Ninnisi, Berceuse Ninnisi. Burada aslında öncesinde yine söylediniz, torununuzun doğum günüymüş o gün değil mi?
1: Bugün doğum günü.
0: Bugün mü?
1: Evet, bugün doğum
0: çok
1: günü.
0: İlginç.
1: Bugün 2 yaşına
0: ya da
1: girdi.
0: Onun için çalıyorum dediniz.
1: Onun için çaldım, evet. Çünkü Ninni son zamanlarda işte sürekli her gün konuştuğumuz için, yani kulağı tabii çok iyi ve annesi de sürekli onu şarkılarla şey yapıyor ve hayatımızın çok önemli bir parçası oldu tabii.
0: Tabii tabii doğru.
1: Doğduğu andan itibaren ben onun için çalmak istedim.
0: Evet. Sonra biz olarak çaldığınız var bir eser. O da çok güzel bir eser.
1: Elgar
0: Saludamur. Evet.
1: Evet.
0: O da çok Elgar'dan da bilmiyorum söz etmek ister misiniz bu eserle ilgili bir şeyler?
1: Yani Elgar çok muhteşem bir besteci. Şimdi Elgar deyince aklıma hemen Tayfun'un en son çaldığı keman konçertosu geliyor. Yani muhteşem bir konçerto. Ama bu Saludamur o kadar naif, o kadar böyle güzel bir parça ki onu bir seslendirmek istedim. Onunla bitirmek istedim.
0: Evet,
1: Çünkü
0: evet.
1: aşka davet aslında.
0: Ezgisi çok güzel gerçekten.
1: Evet.
0: Belli romantizm var orada.
1: Evet. Yani kemanla şarkı rahat söyleyebileceğimiz eserler bunlar. İşte Nocturne, Berceuse. Yani böyle küçük parçalar çok hoş oluyor gerçekten.
0: Evet.
1: Yani bir sonat çalmak çok da bir kemancı için bütün olarak zor bir olay. Ama sanırım önümüzdeki sene onu yapacağım. Viktor Pikaizen'la çalıştığım Prokofiev sonatı çalmak istiyorum. 1996'da çalışmıştım. Çok oldu ve onu artık çalmam gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Seneye daha farklı olacak.
0: Seneye de devam edecek
1: Tabii, inşallah.
0: konserler.
1: İnşallah.
0: Bozok Kuartet'le konserler devam edecek.
1: Tabii, inşallah. Bozok Kuartet'le işte yine aynı şekilde yani özellikle senede bir Mavi Salon'da konser yapacağız. Tabii ki başka yerlerde de konserlerimiz olacak.
0: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'yla da tabii devam değil mi?
1: Devam, evet.
0: 200. yılı çünkü artık orkestranın
1: Evet,
0: çok
1: orkestra.
0: önemli.
1: Çok önemli gerçekten. Yani çok gurur verici ama ben şu an okey bu konuyu açtık. Bu orkestraya bugüne kadar emeği geçmiş bütün sanatçı abilerime, ablalarıma, büyüklerime hatta kuruluşunda çok büyük katkı sağlayan sanatçıların hepsini burada teşekkür etmek, anmak istiyorum. Öyle bir dönemdeyiz ki liyakatın, emeğin hiçbir şekilde anlamı yokmuş gibi davranılan bir dönemdeyiz. Biz bugünlere yer geldiysek
0: 200 yıl olduysa.
1: Bu çabalarla, bu
0: Evet.
1: özverilerle, bu çalışmalarla geldik. Ben sonuç olarak orkestranın çok önemli bir döneminde orkestraya girdim. 91 senesinde benim çoğu, yani hiç kimse neredeyse çalmıyor. Çok az insan var birlikte o dönemden çalıştığım. Ve biraz böyle değişik bir algı yönetimi var ve bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Ve çünkü ben emeğe çok saygı duyuyorum.
0: Evet. Tarih çok önemli, orkestranın tarihi çok önemli. Osmanlı'dan gelen bir tarih var. Tabii bunu tarihi bir başka programda konuşuruz. Yeni dönemde, yeni konser sezonunda tekrar konuşalım diyorum bunları.
1: Tabii.
0: Bir program daha yapalım.
1: Çok özür dilerim, sözünüzü kesiyorum ama Atatürk'ü anmadan geçemeyeceğim.
0: Elbette,
1: Çünkü
0: evet.
1: Esas Osmanlı İmparatorluğu'nun sarayda döneminde
0: Ben
1: sarayda
0: başlangıç
1: konulan
0: olarak
1: tabii
0: tabii.
1: ama
0: Buraya
1: Ankara'ya
0: Ankara'ya tabii.
1: gelmesi çok çok önemli bir konu.
0: Evet. Ondan sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası adıyla yıllardır
1: Tabii.
0: tabii o da çok uzun yıllar ama ben hani başlangıç olarak Osmanlı'dan
1: Tabii,
0: 200 yıl
1: tabii.
0: çünkü uzunca bir süre.
1: Aynen.
0: Yani Atatürk'ümüzü de burada minnetle, saygıyla analım ve konser programınızın son iki eseriyle biz
1: Evet.
0: de programımızı bitirelim. Önce Fauré'nin Ninnisi'ni dinliyoruz ve sonra Elgar'ın Saludamur'unu dinleyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Sizinle çok zevkli. O güzel enerjinizle
0: Teşekkür ediyorum.
1: paylaşmak böyle bir programı çok ben de çok teşekkür ediyorum.
0: Tekrar teşekkür ediyorum ve yeni sezonda sözümü aldım.
1: Tamam.
0: Bekliyorum sizi.
1: Çok sağ olun.
0: Bekliyorum. Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler. Nasıl bitirelim? Önce Fore'nin ninnisini dinliyoruz ve sonra Elgar'ın Salü Damur'unu dinleyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Sizinle çok zevkli. O güzel enerjinizle
0: teşekkür
1: paylaşmak
0: ediyorum.
1: Böyle bir programı ben de çok teşekkür ediyorum.
0: Tekrar teşekkür ediyorum ve yeni sezonda sözümü aldım.
1: Tamam.
0: Bekliyorum sizi.
1: Çok sağ
0: Bekliyorum.
1: olun.
0: Bir hafta sonra.

Bu yıl 54.sü düzenlenen İstanbul Müzik Festivali'nin onur ödülü, çağdaş müziğin önde gelen bestecilerinden Turgay Erdener'e takdim edilecek. Yapıtlarıyla geleneksel Türk müziği ögelerini büyük bir incelikle evrensele taşıyan bestecimiz Turgay Erdener, solo çalgı eserlerinden oda müziğine, orkestral yapıtlardan sahne müziğine kadar başarılı eserler üretmiştir. Üretkenliği ve öğretici kimliğiyle çağdaş müzik dünyasında kalıcı bir etki yaratan Turgay Erdener, halen Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Geleneksel ve çağdaş müziğin anlayışını farklı kompozisyon teknikleriyle ustaca harmanlayarak özgün bir müzik dili oluşturan Turgay Erdener'in çok yönlü yapıtlarından seçtiklerimiz Haziran ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te Ayın Bestecisi köşesinde.

0: Korsan Klasik. Uyan Neo. Hazırlayan ve sunan Bestesu Bayramoğlu.
1: Herkese merhaba. Borusan Klasik'te Uyan Neo programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Bestesu Bayramoğlu, bugün bir saat boyunca mikrofon başında olacağım. Bana ulaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün programımıza çok değerli, keşfettiğime çok memnun olduğum bir albüm hem konuk oluyor hem de ilham oluyor diyelim. Albümümüzün adı The Creator, yani yaratıcı. Şimdi albümden The Creator isimli eserle Uyan Neo başlıyor.

0: Bir an düşün, seni buraya getiren tesadüfler zincirini düşün. Tek bir kavuşumda bir araya gelmiş atomlar topluluğu, canlı bir varlığa dönüşmek üzere birleşmiş parçacıklar. Kadim yıldızların içinde dövülmüş demir, bir zamanlar taşın içinde bağlı kalmış oksijen, yıldızlar arası bulutlarda sürüklenen karbon. Hepsi bir araya geldi, hepsi düzenlendi. Ta ki madde elektrikle titreşmeyi öğrenene kadar. Her kalp atışı bir mucizeye yakın, her nefes aynı süreçlerin yeniden tekrarlanışı. Tozdan ve ışıktan kurulmuş bir yapı, gökyüzünün altında durup gökyüzü nedir diye sorabilen bir yapı. Bir düşün, aynı anda hem geçici hem de sonsuz olabilmenin ne kadar büyük bir şans olduğunu. Güneşe tanıklık edebilmek, sonsuz dansın bir parçası olmak ve yine de bütün bunları tek bir kalbin içinde hissedebilmek. Hayat burada olmanın en saf kutlamasıdır. Var olmanın, titremenin, sevmenin. Adrian Berenger'in The Creator isimli albümünden Being Here isimli eseri dinledik biraz önce. Bu eserde yer alan monoloğu sizlerle paylaşmak istedim aslında. Elimden geldiğince Türkçe'ye çevirmeye çalıştım. Şimdi benzer bir monoloğa sahip başka bir eseri dinleyeceğiz yine aynı albümden. Dust That Remembers. Belki de biz sadece hatırlayan tozuz, ardında izler bırakan toz. Ve bir gün o izlere bakanlar da bizi soracaklar. Belki de sadece varız.
1: Are we simply dust that remembers? Dust that measures time. Was it all the work of a spark? An accident without witnesses? Who gave us permission? Was there a judge? A council? Is there a director? Is there a score? The universe doesn't respond. It simply expands. We wonder about the root of everything, as if the root had a face. Perhaps the creator is ourselves. Even knowing that perhaps there is no answer. The cosmos will continue its course, indifferent to whether we call it Father or Chance. No one. Perhaps we are simply dust that remembers. Dust that leaves traces. That will also ask about us. Perhaps we simply are.

Adrian Berenger'in The Creator isimli albümünden son olarak Mercy isimli eseri dinledik. Şimdi bu albümden biraz uzaklaşıyoruz ve albümün ilhamıyla seçtiğim bazı eserleri paylaşmak istiyorum sizinle. Hem böyle bana ilham olan, hem yaratıcı tasvirini bana anımsatan ya da beni bu tarz şeyleri düşünmeye sevk eden müzikleri seçmeye çalıştım aslında. Yani biraz varoluşsal bir sorgulamanın içine girdim diyebilirim. Ve bu akışta gerçekten dinlemeyi çok özlediğim, hissetmeyi çok özlediğim bir varoluşun içine sürüklendim bugün Uyan Neo'yu hazırlarken. Şimdi sırada Ola Yaylo'nun bir eserini dinleyeceğiz. Voces 8 seslendiriyor. Northern Lights.

0: Matrix filminin film müziği albümünden Don Davis'in bestelediği Welcome to the Real World isimli eseri dinledik. Tabii ki Uyan Neo'da takdir edersiniz ki Matrix'in yeri çok çok ayrı. Madem sorguluyoruz dedik, başka bir monologla şimdi devam edeceğiz. Oliver Arnold's'ın Some Kind of Peace isimli albümünden Andan. Biz büyüdükçe aramızdaki mesafe ve o diğer dış dünya gittikçe küçülüyor. Başlangıçta çok büyük ve sonsuz derecede misafirperver görünen, içinde bulunduğumuz bu dünya çok rahatsız edici bir hale geliyor. Ve biz doğmaya mecburuz. Babam şunu söylüyor. Doğum çok kaotik ve şiddetli. Doğum anında şunları düşündüğümüzden çok emin. Her şey buraya kadar. Bu ölüm, bu hayatımın sonu. Ve sonra doğuyoruz. Ve bu bir sürpriz. Çünkü bu sadece başlangıç.
1: As we get bigger and bigger, the distance between ourselves and that other outside world becomes smaller and smaller. And this world that we are inside, which seems so huge in the beginning and so infinitely welcoming, has become very uncomfortable. And we are obliged to be born. And my father says that birth is so chaotic and violent that he's sure that at the moment of birth, we're all thinking, this is it. This is death. This is the end of my life. And then we're born, and it's such a surprise because it's just the beginning.

Büşra Kayıkçı'nın Eskizler isimli albümünden Yol isimli eseri dinledik. Borusan Klasik'te Uyanlıyor programındayız. Şimdi Austin Wintory'nin Sword of the Sea oyun müziği albümünden The Veiled Sea.

Olağanüstü Akıllı Yaratıklar film müziği albümünden Deacon Hinchcliffe'in bestelediği Let Him Go ve Ocean isimli eserleri dinledik. Bu film çok yakın bir zamanda izlediğim, izlerken gözyaşlarıma hakim olamadığım bir filmdi. Bir akvaryumun içinde çalışan iki kişinin kesişen bir hayat öyküsü anlatılıyor filmde. Tabii bu filmin konusunu çok kısaca anlatmak olsa da size çok fazla ipucu vermek istemiyorum. Konularını biraz benzettiğim ve yine tavsiye etmek istediğim bir diğer film, hatta sanıyorum buna belgesel demek çok daha doğru olur ama Ahtapot'tan Öğrendiklerim. Sırada Unique Tamzil'in The First of Everything isimli albümünden Between Oceans ve Farewell.

Borusan Klasik'te Uyanıyor programında bugün son olarak Alexander Balanescu'nun Maria T. Rishu albümünden Life and Death isimli eseri dinliyoruz.

0: Korusan Klasik'in değerli dinleyicileri, Uyan Neon'un bugünlük sonuna geldik. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Ben Beste Su Bayramoğlu. Bir sonraki Uyan Neo'da görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Uyan Neo. Beste Su Bayramoğlu hazırladı ve sundu.